0: Esawa wano ku radio buddu. Esawa edimwe yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukuumamu. Eno ye health tip wano ku radio buddu.
1: Wewala okulya ennyo engano oba ebintu ebikoleddwa mu ngano olw'ensonga nti engano eno esobola okusiba olubuto n'okaluubirizibwa ng'ogenda okufuluma. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu. Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mbuzi za wikendi kyungiriza
2: DJ Mel Pro on 98.8 FM Radio Voodoo.